0: Gilem ortasına kapasın balıkın. Hadi de ortasına niye bu mısın? Burcak çıkıyor dur. Neyin?
1: İlk başı jo jita ting, ranho jo bass, ranho dombla. Şubo da. 1, 2, 3, 4.
2: 的音乐和民族音乐结合确实特别难，我们就慢慢结合到就裤子是不是个动不了，然后编剧这一块就一直在不停努力。
3: 原始乐器也有，现代的乐器也有，它的共鸣会更好，给别人听的时候又能听到大自然的声音，又能体验到现代的这种风格。
4: 每一场演出对他们而言依然是一次未知的跋涉，舞台上的聚光灯从未许诺过从容，只有台下反复的汗水才敢去兑换那几分钟的

0: 枣盐、真散养、真盐切、真素盐，无中间商层层加价，无掺假套路，全套售后破损包赔，假一赔十，抢到一单省下200块，不用纠结，不用线下比价，产地实景保真，保质保售后。所有家人立即拨打屏幕下方400热线，或者扫描二维码，库存有限，千万别错过。
1: 漂亮不啦？今天啷个家？
2: 这是用马的尾巴毛做的。
1: On kolumuzda kemal çalıştırmaz. Çep kolumuzda perdini basınmaz.
2: Bu yaşışı, bu yaşışı.
1: Hay babam, aldırmay. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştı işte, kalmak sıçrayla kalmaz çıkıda.
2: Çöğün layı bu fındı bu şin. Bıra çınca uyan çöğün da ya bana.
1: Dur. Ne de kopuyorlar.

0: birden sülük verseğimiz daha toluk bir düşen olsak.
1: Manasip olsun, cinsin sıvosu en birinciden ıntımaktık süygün. Bu Manas'tın bir aykül kengeyildiği. Bunda aytkan kezinde anan Manas'tın akılı dağı bütün dünya eline gerektiği. Manas'tın akılı kanday desen görögöç bolgon. Manas'tın janında ar uluttan dostlar, ar uluttan gelip Manas'tın oşondoy akılmandığın bilip ar uluttan gelip oşo Manas'tın janında el bolgon. Eger Manas jaman bolgon bolsa je Manas
2: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白辛纳洪，像巴赫蒂白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫蒂白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
3: Жасаптым чөмүрө басып киерсиң, жеңең эрдин бергенин ушундай жерде билерсиң, ак калпак деп ат койдум, атаң өчпөй жүрөрсүң.
2: 在过去的时光里，巴赫蒂白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
0: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那儿，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
4: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
1: Kırgızlar atamekenge, sadık bolu atamekenge bir ömür.
5: Çayuk.
0: Kaldı.
5: Çakozu.

0: 漂亮不啦？今天亮不亮？
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: Okulumuzda kamal çalıştırmaz. Çöp kolumuzda perde basılmaz.
1: Bu ya şişi, bu ya şişi.
0: Hay balam, aldırma. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti. Şirelik avaz çıkıdı.
1: Çöyün layı bu fındı bu şin. Buraya çınca ubiyen çöğün da ya bana.
0: Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. D

0: İlyam ortasına koysun koldukken. Adette ortasına niye bu mısın diyorsun? Burcağı çıkmayı dur. Neyin gün?
1: İlk başta jo gita din, rahu jo bass, rahu dombla. Bu da bu. 1, 2, 3, 4.
2: De yok, minzu yine cihaz. Çöş tabi ne? Onun için memer memer cihazda o. Jo kubuzu sıbızı dombla. Rahu ben cihazı var. Yeni yüzey bu için nuli.
3: 它的共鸣会更好，给别人听的时候又。